0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.
2: Emre Mutlu Show.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Odalarına. Herkese hayırlı sabahlar, herkese güzel günler efendim. Efsane Radyo İstanbul FM'de. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Şov. An itibariyle başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Günaydın mesajlarınız ne kadar çok, ne kadar güzel. Aman da aman kimler varmış. Hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Koca bir günün başlangıcındayız ama kahvaltıyı iyi yaparsan günün güzel geçer demişler ya. Önce ruhumuzun gıdasını alacağız müziklerle, sohbetle, muhabbetle. Arkasından günümüzün güzel geçmesi için enerjimizi iyice bir yükselteceğiz. Her neredeysen ve ne yapacaksan yap, senin iyisini yaparsın. Sorun yok. Günaydınlar. Günaydınlar demiş, günaydınlar Serhat Dikmen günaydın demiş, günaydın çiçeğim demiş. Günaydın efendim, günaydınlar. Emre günaydın, hayırlı sabahlar. Firuze ben demiş, günümüz çok mutlu geçsin inşallah. Çeyreğinden olmuş taze amca seni. Senin gününe ekstra moral sağlayacak olaylarla geçsin demiş. Bebeğinizin de sağlık, mutlu, uzun ömürleri olsun. Rabbim analı babalı büyümeyi nasip etsin. Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sosyal medyadan görmüşsünüzdür belki babamla. Ilgaz Mete'nin babası, taze baba, bir günlük baba sevgili Hasan'ın fotoğrafını paylaşmıştım. Çok mesaj gelmiş. Çok fazla mesaj gelmiş. Yani bakma, bitirme, okuma, hepsi tamamını okuma şansım zaten yok. Ama şöyle bir göz gezdirdim, patlamış diyem kutum. Allah razı olsun, insanlar ne kadar güzel, yani ne kadar iyi şeyler söyleyebilen de bir toplumuz aynı zamanda. Kötü şeylerle ilgili hep şikayet ediyoruz ama ne kadar iyi şeyler de söyleyip ne kadar hayırlara vesile olsun, Allah uzun ömür versin, o kadar güzel dualı sözler de aldım ki çok hoşuma gitti. Bebeğin adı Ilgaz Mete. Yani benim yeğenimin adı Ilgaz Mete. Aslan yeğenim be. Günaydın kanka demiş, seni kamptan dinliyoruz. Oo selamlar. Ne güzel, ne güzel. Oo sabah kampı, vay be. Temiz havayı şöyle ciğerlerinize bir çekin şöyle. Oo mis gibi. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Emre amca demiş. Günaydın Tusubas. Yemekle ilgili bir şey gelmediği zaman garip geliyor artık. Asel Eslem falan mı diyecektim demiş. Ya bir şey diyemeyiz, herkese evladına bir isim koyuyor da bu aralar benim de ilk defa duyduğum isimler çok. Bizimkisi Ilgaz Mete. İsmini de babam verdi. Allah ömrünü uzun, bahtını açık etsin inşallah. Günaydın, hayırlı, bereketli, huzurlu yayınlar. Teşekkür ederim. Günaydın Emre Mutlu. Huzurlu bir gün olsun demiş. Allah analı babalı büyütsün. Video bugünden demiş. Bakalım şöyle videoya. Oo, söz verdiği gibi. Kafesten balıkları çıkartıyor bakayım. Vay vay vay vay, şimdi yanlardan açacak kafesi. Denize balık tuzağı derler buna. Kafes koyuyorsun, o balık içine giriyor. Giriş oluyor, çıkış olmayan. Şanslı olan çıkabiliyor da. Şanssız olan akşama cızbız mis. Afiyet olsun. Günaydın Berlin'den Kadir ben demiş. Zeyno'ya selamlar, o kendini biliyor demiş. Burası internet radyosu mu ya? Abi o kendini biliyor, çalsana Seda Sayan'dan. Zeyno'ma gelsin. Günaydınlar, günaydınlar. Oh, tekneden şöyle bir kahve içilen bir fotoğraf. Kendimize geldik be. Günaydın Enerji Bakanım, vatana millete hayırlı evlat olsun inşallah demiş. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum topluca. Eksik olmayın, var olun. Emre abi günaydın, sigara böreği yer misin demiş. Şimdi yerim desem değişecek olan ne hayatımızda? Sadece senin sabah sabah sigara böreği yediğin, hatta isminin yazılan sonradan izmarit böreğine falan kalem böreği diye değiştirdiler.
Değiştirmeye çalıştılar daha doğrusu da. Yani yerim dersem eğer alt katımda, bu rezidansta alt katta oturmuyorsan hiçbir faydası olmayacağından dolayı. Sana afiyet olsun canım kardeşim benim. Suyunu içtim mi abi demiş. Vallahi içtim sizde için. Ben artık alışkanlık edindim. Buraya gelene kadar bir litre su içiyorum her sabah. Buraya gelene kadar yani yol boyunca, işte o 25 dakikalık bir yolum var sabahları. O mesafe içerisinde o 1 litreyi bitirmeye alışkanlık edindim kendime. Burada da 2-3 bardak içip onun ikinci litreyi de burada tamamlamaya çalışıyorum. İmkanı olan herkes şu anda unutmadan, hazır konusu geçmişken, susamasa dahi şu anda lütfen bir su içsinler. Yanacaksan yan gece, vuracaksan vur felek. Biz aşka düştüğümüz derde aşık. Suyumuzu da içmiş olalım şöyle sabah sabah. Hatırlatmadıkları zaman ben de unutuyorum. Hatırlattıkları zaman içiyorum. Vesile olmuş oluyor. Emre Mutlu hayratı. Su bitince yenisini koy diye bir Sebil'in üzerine not düşmüşler. Üzerine de Emre Mutlu hayratı yazmışlar. Tamam, ben oraya o zaman damacanayı benim takmam lazım yani, benim hayratım olması için. Yine kaldık baş başa.

0: 0544-886-1886 şöyle bir sabah günaydınlaşma faslımızı ufaktan bir yoklamaya çevirelim. Kimler evlerindeyse 1'e, her kim ki iş yerine vardıysa 2'ye, her kim ki maalesef trafikteyse 3'e basıp hadi bir yollasın be. Hadi be. Dilenciye danke dör değilim, cevap bekliyorum sizden. Evindeysen 1'e, iş yerine vardıysan 2'ye, maalesef trafikteysen 3'e basıp yollar mısın? Bakalım sen neredeymişsin?
1: Dökülen yaşlar bizim, hayat bir masal, biz bir varmışız.
0: 0544-886-1886.
1: Vuracaksan...
0: Abi böyle kayısı gördün mü hiç demiş, o nasıl kayısı kavun kadar ya? Ya bu kadar büyüğünü görmedim, bu yapay zeka falan değil değil mi? Yok değilmiş. Böyle bir şeyi şöyle söyleyeyim, Malatya'da görmüştüm. Pardon, Sivas'ta görmüştüm, Sivas'ta. Sivas Gürün'de, orası zaten Malatya sınırı, bilen bilir. Orada görmüştüm, vay vay vay vay vay. Afiyet olsun. Arkadaşlar yani kavun kadar değil ama rahat bir elmadan daha büyük bir kayısı. Niye bana kayısı attın sabah sabah, onu anlamadım ama. Afiyet olsun. 0544-886-1886 toplaşmaya başladıysak. Şayet evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp lütfen yolla bize. Danış bakalım, dinliyorum. Aç radyonun sesini. Emre Mutlu Show. Tekeri döndürmeye başladı emniyet kemerini. Lütfen bağla. Önce orta şeride, sonra sol şeride geçip yapıştıracağız.

0: İnsanlar sabah sabah uyanır uyanmaz nasıl ağır kahvaltılar edebiliyorlar, hayret bir şey değil mi demiş ve kıymalı börek atmış. Ya birini mi şikayet ediyorsun yoksa ironi mi yapıyorsun yoksa bizi mi sarıyorsun anlamadım, sabah sabah da bu nasıl bir börek, kaç kilo bu ya? Herhangi bir kaba koymamışlar bak, böyle yani börekleri sardıkları kağıt var ya, löp bedenek onun ortasına doldurmuşlar. Dört demiş sahilde. Oo, gün doğuşu. Cenk Yazıcı. Balıklarında var ya hazır. Bir reklam geliyorum.
1: Şovda kısa bir ara.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: aynı şarkıyı iki kere atmışım ya.
1: Dur bakma bana.
0: Allah rahmet eylesin Volkan abimizi bir dinleyelim o zaman.
1: İçime akıyor kara gözlerin. Ne hisset ne de söyle.
0: Bazen böyle oluyor. Sen muhasebeci yanlış tuşa basmıyor musun? Sen güvenlik görevlisi turnikeden geçen insanı bazen kaçırmıyor musun gözünden? Ya sen böyle kaçan ablam kıymayı bazen az kaymıyor musun kazayla? Sen minibüsçü abim paranın üstünü yanlış vermiyor musun? Ya sen avukat abim savunma yaparken bazen ağzın yüzün kuruyup dilin dolaşmıyor mu? Neden bana gülüyorsunuz? Neden benim üstüme geliyorsunuz? 280 tane şarkı diziyorum sabah sabah olabilir be.
1: Gülemedim kimse söylemedim diyemedim.
0: Aşk. Kaç kişi yazmış bunu dinledik yani arkadaş ortamında vinan paçan çocuk olur ya. Sen tırcı abim yolu karıştırmıyor musun? Bak kendi kendini ihbar etmiş. Hadi biraz coşturalım bunu. Bak bak herkes kendi mesleğiyle ilgili bir şey yazıyor. Sen kuaför ablam saç yakmıyor musun? Saç yakmak nasıl oluyor ya? He boyarken mi yakmak? Boyarken yanıyor değil mi saç? Benim yandı ayol bir kere. Bir de dediler ki film için saçımı sarıya boyatmıştım. Zaten sarı kumral yani sarımsı, sarımtırak, sarımsı tırak. Sarımsı tırak. Bütün kelimeleri kullandım ama şöyle olmuştu.
1: Bakma bana öyle.
0: Kuaför saçımı yakmış. Ben ne anlarım saç yanmasına? Hayatımda ilk defa saçım boyanıyor. Şey dedi o sertleşme normal ya eve dönünce yumuşar dedi. Öyle. Bak inan bak saçımla dosya kağıdını delebilirdim yani öyle diken diken. Şarkıya baktın mı bakmadın bakacağım.
1: Yoluna, alemi, alemi, yar kırdı, alemi, çıkamam yanına.
0: Sen kokoreççi abim kapya biber koymayı unutmuyor musun demiş. Gala davetimi unutmadın değil mi demiş. Dur bir filmi çekelim de gala hallederiz o kolay. Kafelerde çayı şekersiz getiriyorlar cinnet geçireceğim arkadaşım ben 4 şekerli 5 şekerli 50 şekerli içerim size ne size ne demiş. Sabah sabah niye bilendim bu kadar ya.
1: Aşk acıdan sızıdan yananıdır anla ne.
0: Gala davetimi unutmadın değil mi abiyi alacağım ona göre.
1: Anlama yazdı kader. Silemedim, ağladım, ağladım.
0: Sen futbolcu abim. Kendi kalene gol atmıyor musun? Sabri mi? Sabri'den mi bahsediyorsun? Bu tip olayların biliyorsunuz Türkiye'de duayenidir Sabri Sarıoğlu. Icardi nasıl bir nesli Galatasaraylı yaptı? Sabri de bir nesli Galatasaray'ı bıraktırdı bir nesli. Hatta futbolla ilişkisi kestirdi. Öyle yeteneklidir yani.

Cem Yılmaz'la hangi filmde oynamıştın? Deli Aşk. Deli Aşk filmimizin adı. Deli Aşk diyorum da niye soru işareti koyuyorsun? Chat yapıyoruz sanki. Kaç kişi Sarbi yazmış. Yorumculukta da harika geçen YouTube'da bir videosu denk geldi. Yorumculuk yapıyor bir YouTube kanalında. Maç 0-0. Diyor ki gol olmazsa berabere biter diyor. Vay be dedim. Hiç fena analiz değil yani bence de. Hakikaten bak uzun süre düşün üstüne. 0-0 gol olmazsa berabere biter dedi.

Telefon numarasını bir daha verir misin? Not alacağım diyor. Yapın bakanınızı yapın sabah sabah. Neyse, sabah şerifleri hayır olsun efendim. Herkese kocaman günaydınlar. Eğer sesimi duyuyorsan doğru yerde olduğunun ispatıdır bu. Güne güzel başlayabilmek için burada toplanıyoruz her sabah ben ve çetemle beraber. Neyse, çok çetemet edemeyeyim şimdi. Akın gürlek girmesin kapıdan içeriye. Şaka bir yana, bu aralar gerçekten çok ciddi operasyonlar var. Tebrik ediyoruz emeği geçen herkese. Allah çocuklarınızı, çoluklarınızı, eşinizi, dostunuzu, iş yapan herkesi çetelerden, mafyalardan korusun. Mücadele eden bütün birimlerimize, emniyet güçlerimize, jandarmamıza, istihbarat teşkilatımıza teşekkürlerimizi borç biliriz. Hem de senin için kurşun atar kurşun yeriz. Ya dur bir dakika, gaza gelmeyin Allah aşkına ya.

0: Bunu seninle paylaşmak istemezdim ama sabaha zor ettim demiş. Evet, bir koca tepsi boşnak böreği. Misafirimiz var ayol. Şimdi girecek içeriye demiş. Alın bunu, alın bunu, bunu al. Bir dakika abi, yayın yapıyoruz burada ya. Ne dedik ya? Woody'nin selamı var demiş. Woody bu papağan olsa gerek. Ya papağanı da anlarız herhalde de. Başı yan duruyor diye. Öp bizim için Woody'yi. Gözünü, ağzını çıkarmasın da.
1: En güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.
0: Kurslar yılan. Yengemlerin kuşu vardı, bir kere öpeyim dedim. Ağzımdan bir kaptı, yemin ediyorum size yarım saat ağzımın şeyi durmadı, kanı durmadı. Yani
3: herkes bir parçamı kopar.
0: Onlar ısırdı mı 5 ton ısırıyor yani. Bak böyle parmak kadar da, hem de o, bir de o papağan da değil, muhabbet kuşuydu. O aşkını. Öpmeye çalıştık, ısırdı bizi, sapık mı zannetti beni, ne yaptı? Ben kuş değilim dedim, kuş değilim, niye beni ısırıyorsun?
3: O bakışlarını bahtımın akışına bırakmışım ya.
0: Kamptaysa dörde bassın demiş.
3: Benim bebek gibi.
0: Yanan bir ateş fotoğrafı. Evet, şu anda mesela bu fotoğraftan teşekkür ediyoruz. Ateşi doğru yerde yakmışlar efendim, kumluk bir alan. Yeşillikten uzak bir yerde yakılmış ateş. Orman yangınları için biliyorsunuz çok

acılar çekti memleketimiz. Bugün rejimdeyim, 115 kiloyum demiş. Ve cips fotoğrafı atmış bu. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Var sen çöz demek istemiş bana.

Abi su içmeyi tavsiye ediyorsun da niye yeşillik yemeyi tavsiye etmiyorsun? Ya ben Canan Karatay mıyım? Su içmeyi tavsiye etmiyorum. Hatırlatıyorum yani, içmek zorundasın zaten, ben söylesem de. Susuz insan yaşar mı ya? Abi niye diyet listesi vermiyorsun insanlara? Bir de o işlere mi girelim yani? Tamam hadi yeşillik yiyin. Hadi. Ya bakayım şu an nerede bulacaksın yeşilliği? Arka cebinden maydanoz mu çıkartacaksın? Nerede bulacaksın yeşilliği sabah sabah? Ha, yemeklerin yanında ya da yemek yerine öğün olarak salata, yeşillik bir şey yenmesi tavsiye edilebilir de, yani sabah sabah şimdi ben burada ikide bir su için yeşillik yiyin. Emre Mutlu'yla sağlığa doğru. Mehmet diye bir kardeşimiz bir fotoğraf atmış. Şu modda uyandık, seni dinliyoruz demiş. Çadırın içi mi burası? Çadırın gece kulübü mü? Nasıl bir çadır bu? Evet, güzel bir... Ama açı öyle bir açı ki havaya mı bakıyor, dışarıya mı bakıyor, onu çözemedim. Havaya bakıyor galiba, bulutlar olduğuna göre bunda yani. He, sen yattığın yerden dinliyorsun. Tamam, şimdi anladım. Evet, kişniş yiyebilirsiniz. Abi sen tatil yapmıyor musun? Radyoyu üstüne mi yaptılar demiş. Üstüme yaptılar, evet. Üstüme yaptılar, evet. Çadırın üst penceresinden, evet evet, biraz bir süre baktıktan sonra çözdüm. Bön bön bir süre baktım. Neresi orası bir de yazar mısın? Bir de dışarıyı çekersen çok sevinirim. Kendini... Bakayım kimdi? Mehmet. Yok, kendini çekmene gerek yok. Teşekkür ederim. Oo, vallahi çadır güzelmiş ha. Dışarıdan görüntüsünü attı şimdi, çok iyi. Günaydın, Marla nerede birader demiş. O da başka bir radyoda yayın yapıyor sabahları. Adapazarı Poyrazlar Gölü'ymüş. İyi tatiller tabii, havada biraz yumuşamaya başladığı için avantajlı bir sezon şu anda. Tam kamp havası.

0: geçimi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Şimdi bir tane tabela resmi geldi. Acıktım kafe demiş. Ne kadar kilolu olursan seni kaçırmalar o kadar zor olur. O yüzden hamburger ye, güvende kal. Yeşillik yemeyin, hamburger yiyin diyor. Canan Karatay hatta aktarıyorum, kendisiyle bir görüşmek istiyor. Trump bile bu yüzden hamburger yiyor sırf diye. Bak, Trump bir şey yapıyorsa o yanlıştır. Yapmaman gerektiğini oradan anlayabilirsin ama tabii senin de işin bu olduğu için sen de ne yapacaksın? İnsanlar güvende kalsın diye hamburger yödüreceksin, yödürmen lazım. Hamburger ayda yılda bir. Olur da sadece bununla beslenmek. Akıl verene bak. Emre abi günaydın, bir hafta sonu kamp yapalım demiş. Murat Bağcı. Yapalım kardeşim. Ne zaman, bu hafta sonu olur mu? Abi çeyrek gitti, biraz canım mı sıkkın demiş. Yok değil ya, ne alakası var? Çeyreğe gitmedi, dün karambole getirdim ben. İnşallah ağır çekimde izlemezler ya da kayıt altında değildir. Ben olsam kamera kurarım. Benim çocuğum olsa kamera kurarım. Ya da girişte dedektörle içeri alırım insanları. Altın ötmüyorsa... Almam içeriye, ne yapacağım ya? Hayırlı olsuna geldik. Kuru kuruya. Olmaz. Emre, sanki biz kahvaltı ederken sen açsın gibi geliyor, bir gün radyodan aşağıya doğru sepet sal, sana kıymalı börek vereceğim demiş. Radyodan aşağıya sepet. Öyle bir ip daha, yani İstanbul'daki bütün ipleri bir araya getirmem lazım. Şöyle yapalım, eskiden yaparlardı, sen asansöre koy, ben çekerim yukarıya. Artık kimse altın takmıyor, o yüzden gerek yok kameraya falan. Yok, takmıyor da takılanı da sökmesinler diye, güvenlik kamerası anlamında. Dedektör mantıklı ama. Bak, düğün, nişan, nikah bir şey yapacaksan kapıya dedektör koyun. Hele bir de yemekli yapıyorsan kesin altın olmayanı alma içeriye.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
0: Hatta biraz daha arttıralım, şey yap mesela, CV iste. En son kime ne taktınız? Referanslarınız kim? Yani nedir? Nazan teyzenin kızına $100 takmıştım. Tamam, girebilirsin, gel.

yaptım öyle bir hata. Şaka yapıyorum, herkes Allah mutlu mesut etsin. Evlilik güzel bir şeydir elbet ama. Evlendim yemekli maalesef. Kendi fikrimi söylüyorum bak arkadaşlar. Kimseyi bağlamaz bu yaptığım açıklama. Bu benim kendi hayat görüşüm. Maalesef yemekli düğün yapmak gibi bir hataya düştüm. Hayatım boyunca hiç görmediğim, bir daha da hiç görmeyeceğim, tanımadığım, tanımak da istemediğim. Afiyet şeker olsun herkese. Yediler işitler de aralardan yürürken şöyle masaların arasında şöyle bir şey duydum. Dana mı kuzu mu bu et ya? Vay arkadaş be. Ablacığım yüzde kaç yağlı istersiniz? 6 kişi gelmişsiniz, hiçbir şey takmadınız. Ama sonu hep bir çöküş. Yaranamazsın anam, yaranamazsın. Ne yaparsan yap, yapmasaymıştı derler yani. Yapmasaymıştı.

Sabah mevzusu geliyor. Bir şarkımız var, arkasında sabah mevzusunda coşturacağız buraları inşallah. Bol bol katılım bekliyorum, eğer müsaitsen, yazma imkanın varsa yapıştır.

0: 0544-886-1886. Tam sabah mevzusu saati. Üf, su çok güzel, gelsene. Hazırsan sabah mevzusunu veriyorum. Bir fırsatını bulsan ilk ne yapacaksın? Bir fırsatını bulsam, ah bir fırsatımı bulsam. İlk ne yapacaksın? Neyin fırsatını bulsan ne yapacaksın? Söyle bakalım.
1: Ne aşık oldum, düştüm peşine. Hayat çok güzel göründü birden gözüme.
0: 0544-886-1886. Bir fırsatını bulsan ne yapacaksın? Cümlenin başı bu. Bir fırsatını bulsam var ya.
1: Ay, vay benim halime. Dinlemedim anneciğimi, düştüm
0: bakalım nasıl cevaplar gelecek? Sen neyin fırsatını kolluyormuşsun?

Bir fırsatını bulsam. Emre abinin yanında kahvaltıya gideceğim demiş. Evet, bulursan haber ver o fırsatı. Bir fırsatını bulsam Çeşme'ye gideceğim demiş. Şaka şaka Şarköy'e yazmış. Allah'ım yarabbim ya.

0544-886-1886. Bir fırsatını bulsan ne yapacaksın? Türkiye turu yapacağım. Hoppa! Bir fırsatını bulsam, hatta vizemi alabilsem Amerika'ya gideceğim demiş. Yine dondurmuşlar. Hayırlısı olsun. Vay, vay, vay, vay, vay. Sen gitme, Amerika sana gelsin. Abi hani Bursa'ya geliyordun, İskender söylüyordum sana. Benim Bursa'm çok birikti, gelmem lazım acil. Orada İskender sosisli üf karışacak Bursa. Cantık, cantık, cantık. Bir fırsatını bulsam telefonumu değiştireceğim. Bir fırsatını bulsam da şu ayakları, ayacıklarımı suya sokabilsem demiş. Denize hiç giremedim. Yalnız değilsin. Abi trafikteyiz, nasıl yazalım ya yazmış. Ya bunu yazana kadar cevabı yazmıştın zaten de, trafikte yazma zaten.

Ama demiş, 2,5 aydır annem yanımda, Allah razı olsun, öyle bir yediriyor, öyle bir yediriyor ki 6 kilo almışım, vay be. Dinlemedim anneciğimi, düştüm zalime. Selamlarımızla efendim annenize. Ay, vay benim... Günaydın Emreciğim demiş, iyi sabahlar, günaydın Elif. Bir fırsatını bulsam tatil yapacağım. Hadi inşallah. Buranın üstüne konuşmayayım.

fırsatını bulsam seni öpeceğim. Ali Rıza kardeşim, Allah sana o fırsatı vermesin be. Öpeceğim dedi, öpeceğim. Sena var ya, Sena öpeceğim. Fırsatını bulsam Maltepe'ye sahile gideceğim demiş. Neden acaba? Fırsatını bulsam istifayı basacağım demiş.

Adam gelmiş 50 yaşına maalesef. Değer verip bir düğüne davete katılmış. Rek tanımadığı demiş, tek tanımadığı demek istemiş. Görmediği birisi bir yemek yemiş. Davet sahibi şükür minnet bekliyor demiş. Fırsatını bulsam bu tiplere uyaracağım, gitme kardeşim değmez diye demiş. Mesajdan hiçbir şey anlamadım. Noktası virgül hiçbir şey olmayan imla hatalarıyla dolu. Sevgili Okan Giray kardeşimiz yazmış. Tam olarak bize ne anlatmak istediğini bir açıklarsan. Senin sessiz çığlığını duyuralım insanlara. Günaydınlar, sevdiğimin kolundan tutup Bozcaada'ya yerleşirim demiş fırsatını bulsam. Neden? Ama işte sevdiğim yanımda değil, ne yapalım demiş. İşte o yüzden fırsatını bulsam diyorsun ya kanka. Bir fırsatını bulsam 10 inek 20 koyunla köye yerleşeceğim. Fındık bahçelerine salacağım, bahçeyi kökünden bitirsinler yesinler. Sabah olsun çarşıya gider. Sabah olsun çarşıya gider. Çok güzel bir gökkuşağı resmi geldi. Fırsatını bulmuş birisi. Mustafa. Mustafov. Artı 43 neresiydi? Avusturya mıydı? Galiba. Ya da ben sallıyorum yine.

Kusura bakma kardeşim, biz yata yata yazmıyoruz, araç sürerken sesli yazdırıyoruz demiş. Abimiz tersinden kalkmış bu sabah. Tamam reis, kızma reis.

0: Bir fırsatını bulsam demiş, alacaklarımı tahsil edeceğim. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlarla kahvaltı organizasyonu denk düşüremedik bir türlü demiş. İnşallah yaparsınız en kısa zamanda.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
0: Bak bak, bir fırsatını bulsam hanımın elinden tutup anasının evine bırakacağım demiş.

Abi kızacaksın ama söylemek zorundayım. Bir fırsatı bulsam ensenden öpeceğim yayın sırasında. Oğlum ensesinden öpülecek bu kadar insan varken yayın sırasında benim ensemden ne istiyorsun sen ya? Günaydın, iyi yayınlar. Rotterdam'dan selamlar. İlk fırsatta İstanbul'u gezeceğim. Gezdim ama kısa oldu, daha detaylı gezmek istiyorum demiş inşallah. Bir fırsatını bulsam seni bizim buraya kaçıracağım. Beraber kuzu butu kemireceğiz demiş. Allah. Bir fırsatını bulsam ilk fırsatta direkt Ibiza demiş. Almanya'dan yazıyor tabii. Biz o cümlenin başına şeyi koyuyoruz. Bir fırsatını bulsamdan önce bir vize alsam, sonrasında fırsatını bulsam.

Bir fırsatını bulsam kızımı uzun süre evde bırakacak duruma geldiğinde aklım kalmayacak şekilde kışı tropik iklim, tropikal iklim olan bir yerde geçireceğim demiş. Güneydoğu Asya mesela. İnşallah efendim, inşallah. Kızı yanında götürmek istemiyor baksana. Ama onu niye yapıyor ben biliyorum. Kafa dinlemek ayrı bir şey yani. Kafayı dinleyebilmek için bazen insan annesinden, babasından, sevgilisinden, karısından, kocasından, öz evladından, her şeyden uzaklaşmak isteyebilir.

kafa dinlemek, yalnız kalmak çok iyi gelebilir. Ama tropikal iklim olan bir yerde de yalnız çok bilmiyorum. Güneydoğu Asya'da nasıl yalnız kalacaksın? Kocaman Asya. Bütün tövbeler yamalı ondan sonra.

0: Allah kahretmesin, fırsat bulamıyorum. Ne oldu? Biber dolması yapamıyorum. Aynen, o beni yerer internet diye demiş. Ha, internet de olmayacak. Sen komple izolasyon. Bir fırsatını bulsam demiş, fırsatını bulunca ne yapacağımı bulacağım demiş. Güzel. Bir fırsatını bulsam uyuyakalır, kaçırırım o fırsatı. Bir fırsatını bulsam halı saha maçına gideceğim. 3 haftadır oynamıyorum demiş. Hepten kondisyon gitti. Tamam Erlik Haaland, tamam sakin. Spor güzeldir ya. Bir fırsatını bulsam demiş.
1: Kiralamanın güvenilir adı.
0: Ne demiş?
1: Uçar Filo.
0: Saat başından sonra.
1: Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon ve Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyata, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

Halı sahaya çağır, halı sahaya gidecek arkadaşın numarasını alsam olur mu demiş. Salı günü 9-10 yazıyorum onu. Bir arkadaşım da demiş ki halı sahaya gidecek arkadaşın skills videosu var mı demiş. Soralım kendisine. 3 haftadır kondisyonun düşük olduğunu söylemesine rağmen bu kadar rağbet görmesi beni de şaşırttı. Helal olsun size. Ben fırsatını bulmam, fırsat beni bulur, o kadar demiş. Yürü be. Ben bu saate kadar nasıl uyumuşum demiş. Radyo alarmı da kendine çalmış. Ne gördüğünde uyanamadın. Allah Allah. Triplere bak. Allah Allah.

0: Günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Tabii fırsatını bulup yapacağınız bir sürü şey yazıyorsunuz ama ben okuyabildiklerim RTÜK çerçevesinde. RTÜK kuralları çerçevesinde. Okuyabildiğim için alınmayın arkadaşlar. Radyo programında olduğumuzu zaten biliyorsunuz. Bir fırsatını bulsam Yunus ve İlyas'la Çanakkale'ye gideceğiz demiş. Şehitliğe. İnşallah kardeşim, tabii ki. Herkesin gitmesi, görmesi gereken, dünyada hiç benzeri olmayan bir yer. Mutlaka. Belli ki aranızda bu konuşulmuş daha önceden. Bir fırsatını bulsam tütün mamullerini bırakacağım inşallah. Seve seve. Bir fırsatını bulsam 3-4 günlüğüne memlekete kaçacağım demiş. Not Kastamonu seversin demiş. Severiz. Yani bizim lokasyon olarak biliyorsunuz bir Maltepe, bir Kastamonu. Programımızda sık sık ismi geçen lokasyonlardan birisi ilçe olarak, birisi il olarak. Gayet popüler, gayet sevilen. Bak şeyi sormadım, çok fazla yeni gelen var ya, eskiler de yazsınlar da bir hatırlayalım ya şöyle bir. Kim nereden, il ve ilçeni yazar mısın bana? Arkadaşlar burası sosyal medya değil, Instagram değil, bize yani herhangi bir etkileşim katmıyor. Lakin merak ettiğim için ilini ve ilçeni yazar mısın şu anda, nereden yazdığını bize? Bayağı bilmediğim insan da var çünkü, yani uzun zamandır mesela yazıyor, atıyorum bir senedir yazıyor ama nereden yazdığını bilmiyorum. Eğer zahmet olmazsa ilini ve ilçeni yazar mısın bize? Bir bakalım bakalım Maltepe Show var mı yine? En çok da nereden dinleniyormuşuz? İl ve ilçeyi lütfen. Kütahya Tavşanlı selamlar. Oo, ilk gelen mesajlara bak. Teşekkürler, harikasınız. Şu anda bu anonsumu duyanlar lütfen zahmet olmazsa çok kısa bir şekilde il ve ilçesini yazarsa çok çok sevinirim. Gerçekten de aklımda da kalır yani kimin nereden yazdığını. Uf, Maltepe Show başladı. İstanbul Livadiye. Senin için. Arkadaşlar memleketleri değil, nereden dinlediğinizi soruyorum. Lütfen. Zahmet olmazsa şu anda nereden dinliyorsun? Hangi il ve ilçe? Adana Kozan'dan dinliyormuş peki. Bilecik Merkez selamlar. Bursa Nilüfer, Tekirdağ Çorlu. İstanbul Eyüp Sultan. İstanbul Daksin. İstanbul Sancaktepe. Bilecik Osmaneli selamlar. Avusturya Viyana, İstanbul Kağıthane, Mersin Kiremithane, Adana'da değil miydi ya Kiremithane? Ben mi yanlış biliyorum? Benim yanlış bildiğim kesin. İstanbul Ömerli demiş, Kadınköy Ömerli. İstanbul Ataşehir. Lütfen tüm dinleyenler, 3 saniyenizi almaz, sadece il ve ilçenizi nereden dinlediğinizi yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda bir araştırma gibi bir şey de olmuş oluyor bizim için. Biz de bunları görmüş bilmiş oluruz. Çok keyifli. Almanya Frankfurt. Frankfurt'un neresi diye soracak mısın demiş. Soracağım. Fransa Paris. Ya yok, onun önemi yok. Gerçekten Frankfurt'un içini bilmediğim için Almanya Frankfurt yeterli. Teşekkür ederim. Amerika San Diego, İstanbul Çekmeköy, İstanbul Pendik. İstanbul Kadıköy, İstanbul Çatalca, İsviçre Zürih. Maltepe Altay Çeşme bak. Almanya Duisburg, Hollanda'ya yakın. İstanbul Beylikdüzü. Hasan hocam selamlar. İstanbul Esenler. Güzel Ataşehir. İstanbul Moda demiş. Ama ev İstanbul Kurtuluş. Şu an nerede dinlediğini yazarsan, il ilçeyi yazarsan çok sevinirim. İstanbul Beşiktaş. İran Tahran Kordon. Kocaeli Körfez, İstanbul Zeytinburnu. İstanbul Alibeyköy. İsveç Boras. İsveç Montre. Teşekkürler. Almanya Aachen. Almanya Nürnberg. Ne yazacağımı bilemedim demiş, taksiciyim. Şu an nerede olduğunu yazsan yeterli. İsviçre Basel. İstanbul Maslak. Maltepe Küçükyalı, İstanbul Sultan Gazi. Hızlanmam lazım, yetişemem yoksa. İstanbul Eyüp Sultan. İstanbul Maltepe. Maltepe Feyzullah demiş. İstanbul Beylerbeyi. Bursa Çekirge. Bir Bursa Nilüfer daha geldi. Bilecik. İstanbul Samandıra. Günaydın Yeni Bosna, İstanbul Yeni Bosna. İstanbul Küçükçekmece. İstanbul Ümraniye. Sefaköy. Balıkesir Ayvalık. İstanbul Ulus. İstanbul Cevizlibağ. İstanbul Atakent. İstanbul Tuzla. İzmir Urla. İstanbul Şile. Denizli Tavas. Sadece uşak yazmış. Yalova Merkez. İstanbul Kadıköy. Warlberg. Bunu okumayı öğrendim. Reklam geliyorum. Nereden dinledin yaz lütfen.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
3: Hepsi Bro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
7: Burası İstanbul FM.

İstanbul Güngören, İstanbul Kartal var. Doğru, yalan. İstanbul Silivri. Çalan kapıya, telefona. İzmir Ala Ağa demiş. İstanbul Zeytinburnu. Doğru. Üsküdar. Şile var. İstanbul Sarıyer. İstanbul Kağıthane. İstanbul Çekmeköy. Çok aşağılarda kaldı. Çok fazla, çok fazla mesela. Düzce demiş merkez. Bahadır Kızıl. Selamlar, ilk defa mesaj atıyorum. Bir yıldır sizi dinliyorum demiş. Sorunca dayanamadım. Düzcemizin adı geçsin istedim demiş. Çanakkale Bozcaada'dan selamlar demiş. Teşekkürler. Antalya Aksu demiş. Alanya'dayız abi, tatildeyiz zaten, söylemiştim evet. Bir daha söylettirme diyorsun. Normalde

Sizlere de selamlar. Bursa İnegöl. Çağdaş. Selamlar kardeşim, günaydın. Bursa Mudanya var. Buca'dan selamlar. İstanbul Başakşehir, günaydınlar. İstanbul Bahçeli Evler var. İstanbul Eyüp Sultan. Tahran'dan bir mesajımız var. Küçükçekmece bir Eyüp Sultan daha. Dubai var. Dubai'nin neresi abi? Çok biliyormuşum gibi. Aslında Kartal demiş ama sabit duramıyoruz. Trafikte olduğumuz için neresini yazacağım? Çok seviyorum, çok seviyorum. Sorum şuydu canım dinleyen. Nereden şu anda dinliyorsun? İl ve ilçeyi yazarsan ya da ülkenin şehrini yazarsan. Bunu merak ettim aslında. Anlık bir uygulama oldu bu. Üzülerek soruyorum, konuyu kaçırdım demiş. Psikolog hanımefendi, günaydınlar. Efendim konumuz şuydu. Kütahya Tavşanlı'dan selamlar, selamlar. İstanbul Maltepe Bostancı'dan selamlar. İstanbul ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'tan selamlar demiş, selamlar. İstanbul Kağıthane selamlar. Konumuz şuydu efendim. Bir fırsatını bulsan ilk ne yapacaksın? İlk ya da sonra ya da bir zaman bilmiyorum ama bir fırsatını bulduğunda şunu yapacağım dediğin ne var bu hayatta? Ah bir fırsatını bulsam dersin ya dost meclisinde. Onu konuşuyoruz. Fırsatını bulsan ne yapacaksın? Denizli'ye selamlar. Denizli Kocabaş. Selamlar efendim, günaydınlar. İstanbul Şile'den selamlar. Şile'den Metincan Çakır. Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Ah bir fırsatını bulsan da ne yapacaksın? Sabah mevzumuz bu. Soranlar var, daha cımbızlara geçeceğiz. Cımbızlarda neler var neler, dur bakalım. Bak bak neler neler duyacaksın. Bir fırsatını bulsan ne yaparsın? Söyle bakalım. Senin fırsatını beklediğin şey neymiş şu hayatta? 0544-886-1886. Telefon numaramızı kaydetmemiş olanlar lütfen kaydetsinler ama Emre Mutlu diye değil, İstanbul FM diye kaydederseniz. Çünkü bazen gece 1'de yazılmış mesajları görüyorum. Abi uyudun mu diye. Abi uyudun mu? Benim WhatsApp'ım değil bu, radyonun WhatsApp'ı. Abi kulüplerden, localardan çıkmayan arkadaşım bu sene sevgilisi için Samsun'a fındığa gitti demiş. Fırsatını bulmuş işte. İstanbul Yeni Bosna'ya selamlar. Bir fırsatını bulsan ne yapmak istiyorsun? Hepimizin vardır böyle düşünceleri yani. Ah be, bir fırsatını bulsam var ya. Ah ah dediğimiz ne var? Sende ne var? Seninki ne, söyle bakalım. Söyle bana. Söyle buraya, kulağıma söyle. Bir fırsatını bulsan ne yapacakmışsın? Ah bir fırsatını bulsan ne yapacakmışsın? 0544-886-1886. Gördün mü demiş. Neyi gördün mü? Neyi gördün mü? Bir fırsatını bulsam araba kullanmayı öğrenmek istiyorum demiş.

0: Emre Bey, sizden özel bir ricam var. Sadece sesimizin duyulup gerekenin yapılmasını istiyoruz. Haber kanallarına da yazdım ama maalesef sesimiz duyulmadı deyip fotoğraflar paylaşmış. Konunun ne olduğunu söyler misiniz bana?
1: Komşum.
0: Benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve sesinizin duyulması adına buradan konuşalım.
1: İçinemedin yeryüzüne.
0: On binlerce insanın dinlediği bir programdasınız. Burası Kütahya Tavşanlı Merkez demiş. Yeniköy'e bağlı Hasan Dayı Göleti. Bu göletin üst tarafında iki küçük gölet daha var demiş. En başta gölette Yılma hayvan çiftliğinden demiş. Pis su atılıyor demiş. Oradan ikinci gölete sızıyor. İkinci göletin olduğu yerde de kömür ocağı faaliyet gösteren madencilik şirketiyle demiş. Su motorları vasıtasıyla Hasan Dayı Göleti'ne aktarmakta. Burada bulunan balık çeşitleri ölmekte ve göletten köyün havaları, hayvanları su içmekte, sesimizi duyuramıyoruz demiş. Haber yaparsanız seviniriz. Yetkililerden bu konuyla ilgili acil duruma el atmasını bekliyoruz efendim. Biz de buradan tüm dinleyenlerimize de duyurmuş olduk. Yetkililere de duyuralım. Kütahya Tavşanlı Merkez'de Yeniköy'e bağlı Hasan Dayı Göleti'nde işler ters gidiyor. Hem bir efendim hayvan çiftliği hem de bir maden. Doğru okudum değil mi? Kömür ocağı pardon faaliyet gösteriyor. Yaşam alanını tehdit ediyormuş. Umarız duyurursunuz, ben de bunu dile getirmeye çalıştım dilim döndüğünce. Canlı canlı okuduğum için, önceden okumadığım bir şey olduğu için de tabii bazı isimleri veremedim. Çünkü bu bir iddia sonuçta. Kesinlikle haklısınızdır eminim. Ama kanuni olarak biz de problem yaşamamak adına bu konuyu tamamen araştırıp arkasından ben de sosyal medyadan desteğimi veririm size. Seve seve. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım.

0: FM. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Herkes de seveni arıyor. Ne iş anlamadım. Bir fırsatını bulsam şu trafikteki makas atanlara, emniyet şeridini kullananlara ve kaynak yapanların kulağının dibine şaplığa yapıştırmak isterdim demiş. Emrah Kibar selamlar. Kibarca söylemiş zaten. Tebrikler kardeşim. Kibarlık her zaman iyidir de yine şaplak değil de üfle kulaklarının dibine böyle bir yap. Anlar onlar. Aşkı tanıyorum. İçimizden geçenler ve dile getirebildiklerimiz. İstanbul Arnavutköy'den selamlar demiş. Bir fırsatını bulsam dükkanı devrederdim demiş. Ne dükkanıymış? Günaydın Emre, bir fırsatını bulsam İstanbul'a gelmek isterim demiş. Bir fırsatını bulsam Avrupa turu yapmak istiyorum. Önce Balkanlar demiş inşallah. Bir fırsatını bulsam 10 saat uyuyacağım demiş. İnşallah, inşallah. Gitmesin, aşkı tanıyorum. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı'dan selamlar demiş. Ele kanıyorum. Pekala, Küçükçekmece'den selamlar. Şarkı listesi böyle çok güzel demiş. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Layık olmaya çalışıyoruz. 0544-886-1886. Bir fırsatını bulsan ilk ne yapacaksın? Neyin fırsatını bir türlü bulamadın ve o beklediğin şey ne? Ah, bir fırsatını bulsam. 0544-886-1-886. Burası Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Beni duyuyorsan doğru yerdesin. Sen yoksan alışamam buraya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
8: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

yoksun zaten İstanbul'da demiş. Ben İstanbul'da, ben Aa, bu ne demek ya? Az kalsın gaza gelip ben İstanbul'un ta kendisiyim diyecek. Hayır, İstanbul'u çok sevdiğimden ve İstanbul FM'de yayın yaptığımdan mütevellit. Bir fırsatını bulsam borçlarımı öderim Emre demiş. İnşallah efendim, Allah kimseye borç kabusu yaşatmasın. İnşallah öder bütün borçlular borçlarını. Bir fırsatını bulsam İstanbul FM binasına gelip seninle yayın yapmak isterim abi demiş. Gel kardeşim. Orhun. Bekleriz. Bir fırsatını bulsam 3 gün uyumak isterim demiş Serdar Güleç. Ne uykucu çıktı bizim tayfa. Fırsat bulamıyorum. Maddi durum sürekli fırsatların önüne geçiyor. Evet, bu dünya üzerinde, globalde gerçekten böyle. Bütün insanlık aynı şeyden şikayetçi. Bütün derdimiz sağlığımız yerinde olsun da arkasından da para, para, maalesef para. Çünkü mahkum edildik yıllar önce planlanan bir sürü koşullara. Kapital düzen insanoğlunu boğdu. Haklısın. Emre merhaba, fırsatını bulsam İstanbul'dan kaçıp balıkçı kasabasına yerleşmek istiyorum demiş. Abi inşallah be. Keşke, artık kasabalarda oraya da AVM yapmışlardır şimdi. Adana Pozantı'dan günaydınlar demiş. Selamlar. Pozantı şey değil mi? Adana'nın girişinde yer alan bir ilçe değil mi? Doğru mu biliyorum ben? Beni bir uyarabilirsiniz. Hatta Adana çok sıcaktan kavrulurken daha serin olduğu söylenilen bir yer mi? Doğru mu? Bütün Adana'ya selamlar. Bütün Adanalılara selamlar. Yayına bağlanmış bana diyor ki ne diyor? Adana Pozantı'dan diyor. Selamlar diyor. Adana çok değişik ve çok güzel bir yer. Defalarca gittim. Gerçekten değişik bir yer. Güzel anlamda değişik yani. Sıcağı hariç her şey güzel. Ben bir tek sıcağını sevmiyorum. Onda şehirle, şehrin bir suçu yok yani bunda. Adana'da film çektik. Daha ne yapalım ya? İlla savaş satışı Cihangir Ceyhan'ı mı bağlayayım sabah sabah? Adana'yı ölsünler diye. Şivesi de güzel, kendisi de güzel, yemekleri de güzel, insanı da güzel. Memleketimin her yeri gibi. Adana'mızı da severiz ama bir tek sıcağı olmasaydı daha iyiydi yani, ne yapalım. O da öyle.

0: Saat başına doğru giderken cımbızlara geçmemize birazcık daha var ama. Sıcaktan yanıyoruz demiş, kanala atlıyoruz boğmacasına. Görüyorum o videoları, tuhaf tuhaf. Dükkanı devredip fırsatı bulursam Kosova'ya yerleşirim demiş. Bir fırsatını bulsam tatile çıkardım demiş. Bir önceki attığım fotoğraf tatil fotoğrafı. Daha tatilinde tatili mi var? Zaten hadi sen sağ, ben selamet. Öyle bir tayfa var biliyorsun değil mi? O fest, bu fest, yaz festival, kış festival, o festival, bu festival. Bitmek bilmeyen bir festival furyası. Yani mesela yazın 3 ay tatilde, kışın da 3 ay tatilde. Geri kalan 6 ayda fırsat bulursa herhalde İstanbul'da, Ankara'da, evinde. Çok enteresan. Şu an aramızda tatilde olanlar da var. Onlara bir lafımız yok. Allah herkese çıkmak istediği tatili nasip etsin. Ayrı konu ama tatil var, tatil var. Yani tatil anlayışlarımız da çok farklı. Mesela bazı adam var, 1000 yıldızlı otel üstüne devretsen yok der. Ben memleketime gideyim de o anamın bahçesinde, divanımda yatayım değil mi? Değişik. Herkesin farklı tatil anlayışları var. Seninkisi ne? Saat başı geliyorum.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataş Şehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: haklısın. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırat daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyünü bir tane daha yap. Bu da büyünü 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Mutlu Show devam ediyor.
5: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Muğla Bodrum'dan selamlar demiş Semih Kaptan. Kaptan nerelerdesin kaptan? Yaz geldi, triplerdesin kaptan. Anladık, yaz da yani, bize de yaz yani. Burada yani bir iki gemi tekne fotoğrafı atsan da görsek ne olacak yani? Mis gibi takılıyorsun orada, unuttun bizi. Arada bir yazanlara böyle kusura bakmayın, sistem etmem gerekiyor. Berkay olmamış, Kenan daha iyi söylüyor peki. Tek başına tatile gitmek, ormana gitmek, çadır kurmak, orada birkaç gün kalmak demiş. Kendimle baş başa olmak ve zihnimi sakinleştirmek için şehir hayatından uzaklaşmak istiyorum fırsat bulduğumda demiş. Eskiden ne güzel boş muhabbet oluyordu, sabah sabah kafamız açılıyordu. Şimdi onu yakaladıkları zaman biliyorsunuz affetmiyorlar. Yani benim ağzımdan çıkacak bir tane yanlış kelimeye bakar. Onu kurcalamak istemiyorum, karıştırmak istemiyorum. Çünkü yakaladıkları zaman bırakmıyorlar. Bizim tayfa biraz keçi. Bana programı yaptırtmıyorlar ya. Şimdi ben öyle bir şey söyleyeyim. Yani rampa aşağı bir tane taş atmaya bakar. Yoksa... Eskiden dediğimde daha iki gün önce zorbalandım. Pazartesi günü müydü, salı günü müydü? Mahvettiler beni burada. O yüzden seçerek kelimelerimi konuşmaya gayret ediyorum. Bizim tayfamız o konuda ama adam gibi, işte onlara bir alkış. Bütün dinleyenlerime bir alkış şöyle bir yollayayım da. Tek başına insanın tatile gitmesi sizce mantıklı bir şey mi bilmiyorum ama bazı insanlar böyle şenlikli tatil sever. Yani böyle 7-8 arkadaş gidelim, hatta çiftlerle. Double date'ler olsun böyle yani, benim eşim, onun eşi, onun eşi, onun eşi, böyle 3 çift 4 çift beraber 3-4 araba konvoy yaparak gidelim der. Bazısı da çantasına bir tane, 2 tane çamaşır, 2 tane tişört alır. Tek başıma gideyim der, ki var böyle gezenler, dünyayı gezenler var hatta, elinde bir tane telefonla. Bileklik satarak dünyayı gezen çocuk var işte, tanıyorum ben yani, gördüm. Berkay Bilgiç, selam göndereyim buradan da ona, dinliyorsa. Dinlemiyorsa da selamı geri alırım. Yayının bu kısmını sansürlerim duyamasın diye. Şaka yapıyorum tabii ama. Hangi tatil çeşidi daha güzel bilmiyorum ama bazı işte şenlikli. Bazı da yalnız başına yani, kafa dinlemeli tatil. Tatil anlayışlarımız çok farklı arkadaşlar. Diyorum ya, memlekete gidip o bahçedeki asma yaprağının altındaki divanda şöyle bir uzanayım da serin serin uyuyayım diye hasretle bunu düşünen de var. 7 yıldızlı otelde, efendime söyleyeyim, sipariş vereyim de anında gelsin odamda şöyle bir jacuzzi'min içinde. Röpteşember tatili, böyleleri de var. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz elbette ki. Yaz ve deniz, deniz ve yaz akşam gezmeleri şehrin dışında. Benim de en sevdiklerimden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Yazlık bölgelerde akşam pazarları kurulur ya, böyle incik boncuk satılan. Bayılırım, illaki her 5 metrede bir dondurmacı vardır. Bayılırım öyle yerlerde, böyle bileklik, incik cincik, ne bileyim, magnet. Atıyorum güneş gözlüğü, bileklik, terlik. Zaten o tip yerlerin marketleri, bakkalları bile farklı oluyor. Neden? Çünkü bir marketin önünde şişme bot duruyorsa,
1: çok bilirim.
0: Tepeden aşağı doğru paletler sallanıyorsa, şnorkel falan varsa, anla ki yazlık bir yerdesin. Zaman öğretti bana. Ankara Eryaman'da böyle bir şey ya da İstanbul Bahçeyevler'de görmezsin. Yazlık bölgeler böyle.
1: Kalbim yanar ama yine parlar küllerinden.
0: Senin için hangi tatil daha cazip? Konforcu musun? Biraz böyle survive kafasında mısın? Sen Şile'yi tarif ettin demiş. Türkiye'nin her yeri böyle. Oralara yaklaştın, oradaki büyük marketlerin dışındaki balonlardan, su toplarından, efendim şişme botlardan anlarsın yani, o ya da ne bileyim. Değişmeye başlar yani. Hiç önünde gazete olmaz da atıyorum. Salkım saçak sarkan paletler durur. Evet demiş, saça boncuk örme, geçici dövme filan yazlık çarşısı. Ya o geçici dövme nasıl bir saçmalıktır ya. Ya benim arkadaşım, biz yazlığa gittik, öyle bir yere bir tatile gittik. 16 yaşında boynuna Playboy dövmesi yaptı. Ya senin her yerin Playboy olsa ne olur? 16 yaşında ne? Ya sen Playboy'muşsun. Yiyeyim seni. O yerleri fethetmeye mi gittin? Boynuna bakanlar dönüp bir daha mı bakıyor? İşte heves heves yani. Ben daha çıkar. Kırdılar, Böyle bir heves oluşuyor gençlerde. Diyor ki kalıcısını yaptırırsam babam da bana dövme yapar diye. Şimdi gençler tabii biraz daha rahatlar, biraz daha serbestler o konuda ama eskiden dövme konusunda biraz daha hassastık. Hassas değildik, triplerdeydik daha doğrusu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

0: yazdın. Günaydın Emre, şarkılar yine süper demiş. Teşekkür ederim, sensin süper. Neslihan Hanım günaydınlar. Efendim hayırlı sabahlar. Evet, millet ne yiyip içiyor demiş, gönderdiler mi? Gönderdiler de yani. Canım da sıkılmadı değil be. Sabah sabah insanlar nasıl sabah kahvaltı yapabiliyorlar anlayamıyorum deyip bir koca gazete kağıdı kadar böyle ne kağıdı diyorlar ona yani, kese kağıdı gibi bir şey mi, adını unuttum işte. Bazı börekçilerde öyleydi, ben küçüklüğümde Bursa'da mesela böyle plastik kaba koymazlardı, kağıdın içine koyarlardı. Masayı kaplayacak kadar kağıdın ortasına dağa kadar börek fotoğrafı atmış bana yani şimdi. Hey Allah'ım ya. Ben gezmeyi seviyorum, otelde jacuzzi falan ben sevmiyorum demiş. Gezmek, keşfetmek, farklı yerler görmek. Yani Survivor kafası benimki demiş. Evet yani adventure derler, böyle birazcık daha doğayla iç içe. Palmiyeler olan yer tatil bölgesidir. Oraya yaklaştığını anlarsın ve palmiyelerin olduğu, sıklaştığı yerde tatil beldesinin yakınlarının olduğunu anlayabilirsin. Ama biz Bahçelievler yaylada da palmiye var ama tatil beldesi değil. Ama gözlem doğru. Beğenmedin mi menümü demiş. Menüyü görmedim ki. Ne varmış? Yumurtalı ekmek. Üzerinde çörek otu. Tabii ki avokado mu bu? Yok. Salatalık, çekirdek. Ne bulduysa atmış tabağın içine. Dokunmasın ayol. Bir de çay varmış. Afiyet olsun. Yazarsın şimdi ne diyorsun anlamıyorum. 0-0 demeye demiş. Palmiyelerle geldin dünyaya. İşte dünyaya öyle gelmediğimiz için oralara gittiğimizde tatil bölgesi olduğunu anlamaya başlıyoruz. Allah Allah ya. Kıymalı börek mi yine? Evet, atılan kıymalı börekti. Kapattım, bakmadım çok. Tatil olsun da nerede nasıl olduğu önemli değil demiş. Kahve o peki. Avokado püresi. Öy. Haberci bir dostumuz, abimiz, sevdiğimiz bir abimiz yazmış. Batan geminin oradaydık saat gece 11'e kadar demiş haberde. Allah yanınıza taş değdirmesin. Ara öğünüm deyip bonibon atmış. Kıymalı Börekçiler Derneği Başkanı. Şunu da yemeyeceksem ne zaman yiyeceğim demiş. Ne bu tahin? Ooo bir dakika. Hocam bir dakika.
1: Senin için.
0: Bu şarkı sana gelsin o zaman. Bu nasıl bir şey ya? Antep fıstıklı tahin helvası. De dur, o seni bulur. Ben şundan iki kaşık çalsam var ya.

kanka. Ben fırsat bulsam Fenerbahçe Müzesi'ne şampiyonluk kupası koyarım demiş. Fenerbahçe de fırsat bulursa koyacak inşallah. Bak inşallah dedim sonunda, yani kötü amaçlı bir şaka değildi bu. Fenerbahçe'ye bu sene başarılar diliyorum. Taraftarı çok bekledi, bu sene o senemi göreceğiz. Bursa sporluyum demiş. Peki selamlar. Ayarladım 5 film tam. Köye düğüne gidip bir gün cümbür cemaat eğlenceli, geri kalan 5 günde sakin tek kalmalı, bana göre tatil demiş. Tatilin yapay zeka gibi açıklamasını yapmış. Kahvem, çikolatam ve Emre Mutlu'yu dinlemek çok keyifli deyip çikolatasını ve kahvesini atmış. Bir şey duymadım ve görmedim. Afiyet olsun Emine Hanım.

ne dut yerdik be, karnımız ağrıyana kadar rahmetli anneannemin bahçesinde. Benim kahvaltıda bu neymiş, kandil simidi. Bu buzlukta mıydı yoksa kandilden mi kaldı? Kandilden kaldıysa onu yeme. Yeme gülüm onu, yeme yeme, o bayatlamıştır gülüm, yeme onu. Of çok güzel şarkı bulmuşum be. Şarkılar güzel güzel diyorsunuz, beğeniyorsunuz, seviyorum, biliyorum. Çünkü ben kendi dinlemeyi sevdiklerim, arada mecburiyetten çaldıklarım da var tabii de. Bak şimdi Ümran Otagün'ün şarkısını sunacak. Bak bakalım ne dinleyecekmişsin, özlemişsindir.

Levent ustam da dinliyormuş bizi. Ustaların ustası. Arabayı ver 20 dakikada söksün taksın komple. Öyle ustadır benim Levent ustam. Çok da hayırlı işler yapar. Çok güzel bir futbol turnuvası düzenliyor. Hayırsever, yardımsever. Çok kıymetli bir esnaftır. Levent ustama selamlar. Bir de vurduysan ya da hala

0: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
1: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzümü demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
2: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası.

biz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

bakalım nasıl bir gün olacak demiş. Beraber başladıysak güzel olmama ihtimali yok. Munzur çayı yakınım demiş. Gittiği bir yerden video attı. Gelen görsel ya da video, resim ya da video diye birbirinden ayırmadan lütfen 9'u atın dedim ya. Güzel bir çaydan fotoğraf atmış ama çay. Montre ama İstanbul'a değişmem demiş. Elbette ki. Oo, çok güzel bir manzara. Siz şimdi bunları göremiyorsunuz ya, sinir oluyorsunuz değil mi? Bir İzmirli fındık bahçesinde demiş Hanımköy. Aslan İzmirli. Fındık bahçesinde, oo, ben şimdi sofraya zoom yaparım aga. Bana atıldıysa o sofraya zoom yaparım, tereyağlı pilavı gördüm bile. Ekmekler, sulu yemekler, oh oh oh, afiyet olsun. O işin efendim arasında, molasında o kadar emek verildikten sonra şöyle bir oturup bağdaş kurup oh deyip böyle bir yemek yediğin, çay içtiğin anın keyfi hiçbir şeyde yok değil mi? Dokuzuncu fotoğraf. Evet, bir manzara eşliğinde Suzan Hanım'ın bir fotoğrafı var, arkasına manzarayı alarak bir fotoğraf çektirmiş. Dün yazı için çekmiştim demiş. Dost çok, kardeş çok, hele bir düşman, bak bakayım kim var kim yok demiş. Hmm, 16 plaka bir de. Çünkü neden Bursa'dan? Pekala. Ekinlik Adası. Bir de Orta Asya'ya gitmeyi düşünüyorum diyor. Şey, Batı Asya'ya. Zaten sen tatildesin. Şuraya bak, şu güzelliğe bak. Bu nasıl bir gün batımıdır ya? Bura nere buraya? Maşallah. Abimiz kendi resmini atmış. Üzerinde güzel kırmızı tişörtüyle, bıyıklarıyla ve güneş gözlüğüyle. Emre'er 5 metrede bir dondurmacı olduğunu söyledin demiş. Dondurma fotoğrafı atmış. Donut. Bu nasıl bir şey? Yapay zeka ile mi yapılmış? Ne güzelmiş bu ya. Isırasım geldi. Isırmak değil, ıstırmak. Bu da benim 16 yaşındaki oğlum demiş. Geçici dövme maalesef. Bu nasıl geçici dövme ya? Çok başarılı geçiciyse. Ciddi anlamda çok güzel yapmışlar. Bunun kalıcısını yaptırabilir. Başarılı.

0: Şarkılar duygu asansörü gibi bir yukarı bir aşağıya demiş. Helal olsun sana, teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Bülent Ersoy'un en sevdiğim şarkısıdır. Afiyet olsun. Ruhun gıdası ya.
1: Acın taze, kurtulamazsın gözlerini kaçırarak.
0: Emre dayanamıyorum, ben bu iftiracı kıza dalacağım demiş. Dalma kimseye ya. Sene 2026, dalma yok. Vardır herkesin konuşurken iyi hissettiği biri demiş.
1: Sana kırmızı çok.
0: Vardır be.
1: Belki birazcık bozuldun.
0: Gerçekten 9 buydu demiş.

Pekala, 9'da toplu bir ekran görüntüsü. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bülent Ersoy'un şarkısı biraz evet. Böyle bir sabah tatildeyken tabii yani. Doğru ruhun gıdası müzik demiş. Hatayı ben en başa. Cımbızı buldun mu? Bulamadım. Yemin ediyorum bulamadım. Hey merhaba Emre, Büşra ben demiş. Hey merhaba Büşra. Kendimde bandana varmış ve bol kot giymiş gibi hissettim. Hey what's up bro? Bronx'taymışız gibi bir sabah mesela. 9. görsel değil ama amacım dikkat çekmek, lütfen izler misiniz demiş. İzledik efendim. Gerçekten de gölün içine oluk oluk akan bir pisliğin videosu. Ya bunu nasıl ceza kesilmez, bu nasıl olur bilmiyorum ama ben bunu sosyal medyada kendi hesabımdan paylaşacağım, söz veriyorum size. Yetkili makamları da etiketleyeceğim. Bu yapılan pisliğin gerçekten bir hesabının olması lazım. Ki şu anda affetmiyorlar biliyorsunuz, cayır cayır ceza kesiliyor. Umarım yapacak başka bir alternatif bulamazlar ve cezalarını çekerler en kısa zamanda. Benim de elimden gelen destek bu olabilir. Tostos bir araba geldi. Eski Tospağların bir fotoğrafı. İstanbul'dayız artık, bitti tatil demiş. Peki.

Bu şarkı sana geliyor. Bir gün belki hayatta. Aç sesini bakalım radyonun. Geçmişteki günlerde. Ben gidiyorum, yine seni çok severek gidiyorum. Yarın sabah 07.00'da Emre Mutlu Show'da saçma sapan bir show programında buluşalım mı? Ekip orada mısın? Bu şarkının coşkusuyla senden bir tane emoji bekliyorum. Bakalım kimler buradaymış hala. Yok, yazacaklarım olacak, yapacak bir şey yok. Benden sana son kalan. Benden sana son kalan. Bir küçük resim şimdi. Bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama. Cevap veremez ama. Ağlar yalnızlığına. Seni çok seviyorum. Yarın sabah görüşürüz. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal, tamam mı? Bugün kendin için bir iyilik daha yap. Kimseyi kale alma. Senden bir tane daha yok. En kıymetli sensin, bunu unutma. Yarın sabah görüşürüz. O

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: biz.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM. Burası İstanbul FM. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de. Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Emre Mutlu Show.
7: Hafta içi 7-10 arası

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

söyleyebilir miyim? Hatırlatabilir miyim size? Ne olmuş ki kalmışsa? Şimdi böyle şeyler de söylenebilir, düşünülebilir. Ya arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini, koskoca bir yaz mevsimini geride bıraktığımızı, 2026 yılının sonuna yaklaştığımızı, 2027'ye yaklaştığımızı, koskoca bir yılı bitirmeye yaklaştığımızı hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir şey var, yani bu hatırlatmalar bazen kamçılama, ateşleme oluyor, gaza basma oluyor. Nedir? Ne? 2026 yıl bitmeden şunu yapmam lazım, buraya gitmem lazım, şurayı görmem lazım, şunu görmem, sevmem lazım şeklinde düşünülebilir. Hani hep derler ya böyle, işte hayat su gibi akıyor geçiyor. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Zamanında yapın falan böyle şeyler vardır ya. Heh, ben onu biraz kamçılamaya çalıştım. 4 aydan az bir zaman kaldı 2027 yılına. 2026'da ne umduk ne bulduk bilmiyorum ama 2027'de güzelliğiyle gelir herhalde. Aha, ben şimdiden dilek dilemeye başladım, iyi mi? 3 Eylül Perşembe günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de yalçın.net başlayan program. Hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. 2 saatlik keyifli serüvenimiz, yolculuğumuz başladı. Her zaman söylüyorum, yalçın.net size keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler. Hem güzel şarkılarımız var, hem bugün konuşacağımız çok da konu var, mevzu da var, mesele de var. Ne derseniz deyin artık ama hepiniz yalçın.net'e, İstanbul FM'e hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Müzik dünyasından
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Herkes bir kez daha hoş geldi. İstanbul FM'de Yalçın.net başladı tabii ki. Bu dakikalarda, bu saatlerde ve saat 16'ya kadar da sürüyor sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Bir diyelim, öyle bir söyleyelim ve devam edelim. Bu arada 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Gelen mesajlarınız var. Birazdan onlara da bir bakacağız. Kimler nerelerden neler göndermişler? Tabii ki merak ediyoruz. Şimdi İstanbul FM'deki bütün programlara WhatsApp mesajlarınızla katılma şansına sahipsiniz. Bunun da bilgisini verelim tabii ki ilk kez duyanlar için. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Dün hatırlıyor musunuz? Biraz böyle hani kulak kabartanlar hatırlarlar. Özellikle Beşiktaş taraftarları biraz daha iyi hatırlayabilirler. Dün bir bahsetmiştim, Beşiktaş dergisine röportaj vermişti Beşiktaş'ın kalecisi Nüber. Orada demişti ya, İstanbul kart çıkardım kendime ve bu kartla birlikte İstanbul'u geziyorum. Toplu taşıma araçlarına biniyorum. Yani her an Beşiktaş'ın yıldızı kalecisi Nüber'le evet karşılaşabilirsiniz demiştik ama yani bugün öyle bir basına yansıdı ki o haber. Öyle böyle yok. Nasıl başlık atmışlar biliyor musunuz? Şöyle bir başlık atmışlar. 258 milyon lirası var ama toplu taşıma kullanıyor. Ama dün dedim, İETT otobüs şoförü söylemişti yıllar önce. İstanbul'da yaşıyorsanız, zengin de olsanız, fakir de olsanız bu karttan mutlaka almalısınız demişti.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Ve Yalçın.net devam ediyor. İstanbul FM'deyiz. Sevgili dinleyiciler, Perşembe gününde Yalçın diyor, yıllardır arabam var, kendimi bildim bileli diyor, İstanbul'da yaşıyorum. Ama yıllardır da diyor mutlaka İstanbul kartım vardır diyor. Abi evet, yani bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Yani şimdi bu konuyla alakalı çok mesaj gelmiş ama yani bir dakika, İstanbul'da yaşıyorsanız çok ciddi söylüyorum. Evet, toplu taşımayı kullanma şansınız biraz daha yüksek. Şimdi bir şarkıcı arkadaşımın anısını anlatayım size. Bir yılbaşı programı için ta işte yani bir uçtan bir uca gitmek zorundalar. Soundcheck yapmamız lazım diyor. Ve sonrasında yeni yıl akşamı sahne almam gerekiyor diyor. Ama asla trafik kımıldamıyor diyor. Sonrasında giydim pardüsemi, çektim şapkamı, bastım akbili diyor. Bindim metrobüse gittim diyor. Çok ciddi söylüyorum. Yani başka çareniz yok İstanbul trafiğinde. Vallahi yani maalesef. Aysel burada iyi yayınlar dileklerini iletti. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yani o yüzden Nübel'e de çok da fazla yani yüklenmemek lazım, gülmemek lazım. Bir de yani oradan öyle başlıklar atmamak lazım. İşte nedir, 280 milyon lirası var ama toplu taşımayla geziyor diye. Abi yapmayın ya. Yani o yüzden diyorum ya, İstanbul trafiğinde yetişemediğiniz anlarda toplu taşıma, işte metro, metrobüs gerçekten bu bir nedir? İşte kurtarıcı olarak böyle size geliyor, işte şarkıcıyı sahnesine yetiştiriyor. Neler neler yazmışlar ama ya. Neyse, bakacağız, gelen mesajları okuyacağız biraz.

Ama bazen otopark problemi yüzünden bile kullandığımız oluyor diyor. Özellikle Ümraniye, Üsküdar gibi otoparkın büyük problem olduğu yerlere giderken toplu taşımayı atlaya zıplaya kullanıyoruz vallahi diyor. Kim yazmış bunu? İsmi yok. Peki. Şimdi bir kere evet, yani İstanbul bir büyük şehir, zaten bunu hepimiz biliyoruz. Otopark sorunumuz var, taksi sorunumuz var. Tamam, toplu taşımayı kullanmamız gerekiyor. Toplu taşımayı kullanırken de biraz biniş inişlere... yani dikkat etmemiz gerekiyor. Bir toplu taşıma nasıl kullanılır kardeşim, onu da biliyor olmamız lazım biraz. Vallahi doğru. Şimdi çok teşekkürler. Geliyor mesajlarınız, bakacağız. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız o bölümde, bilginiz olsun. Şarkınızı şimdiden bir düşünmeye başlayın ve hızlı olmaya çalışın. Daha fazla detaylar için kulağınızda bizde.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

Selam, iyi yayınlar diliyor. Diyor ki arabamız yok. Daha mutluyum. Bütün toplu taşımalar bu durumda benimdir diyor. Bu genelde zaten hani herkesin böyle kafasında dönen, beyninde dönen düşüncelerden biri. Birinden inip diğerine binerim. Hem de yolculuk sırasında dinleniyorum. Oh ne güzel uyuyorum demiş Özlem. Ya şunu da hiç anlamıyorum vallahi. Adımını toplu taşıma aracına atar atmaz oturduğu takdirde başını cama yaslayıp da uyumaya başlayanlar var ya. Aa, enteresan. Ne diyor? Ha bak, mesaj geldi. Onlar diyor yaşlılara yer vermemek için uyuyor. Peki. Şimdi bir mesajda da sormuşlar. Yalçın, sence hani toplu taşıma mı, özel araç mı? Hani sana kalsa falan. Şimdi şöyle bir şey. Gerçekten hani... oturabileceğim, rahat gidebileceğim, oturup giderken tabii ki evime ya da radyoya gidip gelirken işte kitap okuyabileceğim, radyoyu iyiye takip edebileceğim bir toplu taşıma aracı olursa ben özel araçtan önce onu tercih ederim elbette. Ha bu nedir işte, metrobüse her bindiğimde mesela oturuyor olmam lazım. Metroya bindiğimde hep oturuyor olmam lazım. Ve hiçbir trafiğe takılmadan mis gibi gitmek lazım. Olay bu, o zaman toplu taşıma tabii.

0: falan numara değil, durak bile kaçırıyorum diyor. Vallahi öyle bir uyuyan var ki durak bile kaçırıyor, çok ciddi söylüyorum. Ne diyor dinleyicimiz? İşe arabayla gittiğim zaman yorgun oluyorum. Otoparka girdiğimde, fakat servisle gittiğimde hem kestiriyorum hem ben yorulmuyorum diyor. Mehmet yazdı. Çok haklısın bak. Aynı fikirdeyiz. Çok ciddi söylüyorum. Yani İstanbul trafiğinde saatlerce trafikte olup da ne bileyim. Yani şöyle bir şey var. İş yerinde pertimiz çıkarak geliyoruz o zaman. Vallahi düşünsenize. Şimdi başka bir radyoda benimle aynı saatte yayına giren çok yakın bir dostum var, arkadaşım var. Şu anda aynen yayındayız. Aynı saatte paylaşmış, demiş ki 2 saat trafikten sonra yayındayım ama içimden geçenleri bilemezsiniz diye. Vallahi böyle ya. Zor, zor. Çok ciddi söylüyorum. Peki, şimdi bu saati kapatacağız sevgili dinleyiciler. 1990 yılına, yani 90'ların tam başına götüreceğim sizi. Oraya bir yolculuk yapacağız. Çok sevdiğiniz bir Nilüfer şarkısı. Aslında Kayahan şarkısı da Nilüfer'in, işte hatırlayın, söylediği şarkılardan. Onunla kapatacağız bu saati. Yeni saate İdo Tatlıses'le başlayacağız. Yıkılmayız Öyle yepyeni şarkısı. Ve yeni saatte de nedir? Sizin istediğiniz şarkıyı çalacağım. Yani WhatsApp istek hattı devrede olacak. Şarkınızı şimdiden bir düşünün bakalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

Şimdi yoksa bir de şunu sorayım. Mesela Aleyna Tilki'nin arkadaşı olmak ister miydiniz? Yalçın.net Aleyna Tilki'yle sizi arkadaş yapıyor falan der biz. Öyle bir şey yok. Şimdi vallahi yani bugün sosyal medyada bir de bu magazin haberlerinde o sitelerde en çok okunan haberlerden biri. Aleyna Tilki bir paylaşım yapıyor sosyal medya hesabından. İstanbul'a geldim. Konsere hazırlanmak için kamptayım. Yeni bir arkadaş istiyorum. Özelliklerini sayacağım diye yazmış. Vallahi yani Aleyna Tilki ile arkadaş olmak için şu özelliklere sahip olmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Vallahi kendisi yazmış. Komik olsun ama çok komik. Yürüyüş yapmayı sevsin. Benimle yarışacak bir mentalde olmasın. Empati ve doğayı seven bir ruh olsun. Özgürlük ve doğallık takıntısı olsun. Ha bir de üstün zekalı olsun demiş. Aleyna Tilki ile arkadaş olmak isterseniz bu özelliklere sahip olmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Vallahi yani sosyal medyada dün yani öğleden sonra 4.40 civarlarında bu paylaşımı gerçekleştirmiş, bilginiz olsun. Vay vay arkadaş ya. Vallahi. Peki. Merhaba Yalçın abi. Sizi sabahtan akşama kadar hiç bıkmadan dinliyorum. Mükemmelimsiniz. Almanya'dan selamlar yazmış dinleyicimiz. Vay süpersin. Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz tabii ki. Çok teşekkürler. Ve bu arada birazdan bu saat içerisinde nedir? WhatsApp istek hattını devreye sokacağız demiştik ya, o bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum ama o bölümde biraz tabii ki hızlı olmanız gerekiyor. Ayşe diyor ki beni tarif etmiş, yaş kriteri yoksa olabilir diyor. Bilmiyorum. Yaş yazmamış Ayşe'cim. Hadi buldun yine kankini. İyisin.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Şimdi gelen mesajlardan bir tanesi de şöyle diyor. Aleyna Tilki'nin kriterleri çok da zor değilmiş diyor, yani kolay diyor. Yani kriterler kolay olabilir sevgili dinleyiciler, ama yani zor olan sizin Aleyna Tilki ile karşılaşmanız. Ya da sosyal medyadan. Yani öyle yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum. Yani şimdi kriterler evet kolay olabilir. Yani çok zor maddeler yok arkadaş olabilmeniz adına. Ama Aleyna Tilki'yi nerede bulacaksınız? Nerede göreceksiniz? Aleyna pardon ben o kriterlere uygunum falan şeklinde bağıra çağıra. Şimdi İstanbul FM'de yalçın.net devam ederken WhatsApp istek hattını da devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız sevgili dinleyiciler ve sizin bulunduğunuz ortamı biraz daha keyiflendireceğiz. Sevdiğiniz şarkıyı radyoda duyunca, isminizi radyoda duyunca çok daha keyifli olacak. Yapmanız gerekeni hemen söylüyorum bilmeyenler için. WhatsApp'tan mesajı bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Sesli de gönderebilirsiniz mesajı, yazılı da. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. İsminizi mutlaka yazın. Şarkıyı kim için çaldığımızı, kime anons ettiğimizi bilelim. O yüzden söylüyorum. 0544 886 1886 bu numaraya mesajını WhatsApp'tan ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalarız. WhatsApp istek hattı devrede.

0: ve WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim şanslı isim olacak. Onun istediği şarkıyı da çalacağız demiştik. Elbette söylediklerimizin arkasındayız. Mesajını bana ilk ulaştıran bir isim var. Evet. Onur gönderdi. Diyor ki, şöyle başlıyor mesaj. Ezel, bana ne bu sevdalardan? Onur için Yalçın abi diye yazmış. Onur, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 1533 puanla bugünün şampiyonu sensin. O zaman ne yapıyorsun? Radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Çünkü şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek.

0: haciz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yalçın.net devam ediyor.

da mesaj gönderip de şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Onlara da çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderelim. Biraz daha hızlı olmanız gerekiyor şarkılarımızı çalabilmem için. Merhabalar Yalçın, ben Pınar, canım eşim Burak için. Ne yazmış? Yazdım kalbime çalar mısın? Onu biz şimdi kalbimize yazalım Pınar'cığım. Sözel olarak sonrasında çalalım ama başka bir gün. Mesela sizi arabada ailecek dinliyoruz, seviyoruz, sevgilerle. Aktu ailesi diye gelen bir mesaj var. Çok teşekkürler hepinize. Sağ olun, var olun. Şimdi başka bir WhatsApp istek hattında elbette, neden olmasın, çalarız. Ama biraz daha işte hızlı olmanız gerekiyor ki sizin istediğiniz şarkıyı çalabilelim. WhatsApp istek hattının en büyük özelliği sizin hızlı olmanız. Olay bu. Teşekkürler.

FM'de Yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Hepinize, herkese çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için sevgili dinleyiciler. Şimdi veda etmeden önce tabii ki hatırlatalım. Bu aralar Filenin Sultanlarını takip ediyoruz. Maçlarını seyrediyoruz tabii ki kaçırmadan. Ve bu akşam da saat 19'da Almanya ile karşılaşacak Filenin Sultanları. Bilginiz olsun, evdeyseniz o saatte izleyin. Yani finale doğru gidiyoruz bakın. Çok heyecanlı, çok ciddi söylüyorum. Finale doğru gidiyoruz. Harikulade, belki de yine şampiyon biz olacağız. Belki de değil, biz olacağız şampiyon. Başarılar Filenin Sultanları bu arada. Mesela dinliyor olsalar ne güzel değil mi? Acayip güzel olurdu. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te tabii ki İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca da sevdiğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına da sahip olacaksınız. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi günün sözüyle beraberliğimizi bitirelim sevgili dinleyiciler. Unutmayın, insanlara karşı duygusal bağınızı kaybettiğinizde aslında ne kadar sıradan olduklarını anlarsınız. Onları bu kadar mükemmel gösteren şey sizin sevginiz ve enerjinizdir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr.

0: siz.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: haciz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: 31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı.

0: fırsatını kaçırma.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Emre Mutlu Show.
7: Hafta içi 7-10 arası.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan çok az.

0: sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
1: Şimdi İstanbul FM'de. Ön bizim için böyle.